Is that what I wanna hear?

bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın geride.

yaşarım. Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.

yoksun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

sesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. İnsan bedeni yoğun şehir yaşamına uygun değil. Modern yaşamda giderek artan kronik stres düzeyi, insan biyolojisiyle içinde yaşadığımız doğadan kopuk şehirler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir araştırmaya göre insan bedeni yoğun kent yaşamına değil, doğal alanlara uyum sağlamak üzere evrimleşti. İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, insan biyolojisinin teknolojik ve çevresel değişimlerinin hızına yetişemediğini gösterdi. Araştırmacılara göre modern yaşamın sürekli tekrar eden stres tetikleyicileri, örneğin bitmeyen e-postalar, trafik ve inşaat gürültüsü, yoğun iş temposu gibi bedenimizi gün boyunca alarm durumunda tutuyor. Bu durum insanlık tarihinin büyük kısmında görülmeyen bir sürekli stres döngüsü yaratıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar durumu şöyle açıklıyor. Atalarımız akurt strese çok iyi adapteydi. Kaç ya da savaş. Aslan ara sıra ortaya çıkardı ve kendimizi savunmaya hazır olmalıydınız. Ama önemli olan aslanın sonunda ortadan kaybolmasıydı. Yoğun stres kısa sürer ve uzun bir toparlanma süreci gerektirirdi. Araştırmacılar bugün stresin geçmişten farkını şöyle özetliyor. İster partnerinizle tartışma, ister patronla zor bir konuşma, ister trafik gürültüsü olsun, vücudunuz hala ardı ardına aslanlarla karşılaşıyormuş gibi tepki veriyor. Güçlü bir sinir sistemi tepkisi var ama iniş yok. Araştırma, artan şehirleşmenin yoğun stresle ilişkisi sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Buna göre bilişsel gerileme, otoimmün hastalıklar, düşen doğurganlık oranları, sanayileşmiş çevrelerde zayıflayan bağışıklık sistemi gibi sorunlar modern yaşamın stres birikimiyle bağlantılı olabilir. Araştırma, doğal ortamlarda bulunmanın fiziksel ve ruhsal sağlığı belirgin biçimde iyileştirdiğini gösteren çalışmalara da vurgu yaptı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

kalbine taht kuracaktım vakit gelince. Ben bu buhranlı çağı atlatıp sana esir olacaktım.

0: Alem FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. İnsan

0: bedeni yoğun şehir yaşamına uygun değil. Modern yaşamda giderek artan kronik stres düzeyi, insan biyolojisiyle içinde yaşadığımız doğadan kopuk şehirler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir araştırmaya göre insan bedeni yoğun kent yaşamına değil, doğal alanlara uyum sağlamak üzere evrimleşti. İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, insan biyolojisinin teknolojik ve çevresel değişimlerinin hızına yetişemediğini gösterdi. Araştırmacılara göre modern yaşamın sürekli tekrar eden stres tetikleyicileri, örneğin bitmeyen e-postalar, trafik ve inşaat gürültüsü, yoğun iş temposu gibi bedenimizi gün boyunca alarm durumunda tutuyor. Bu durum insanlık tarihinin büyük kısmında görülmeyen bir sürekli stres döngüsü yaratıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar durumu şöyle açıklıyor. Atalarımız akut strese çok iyi adapteydi. Kaç ya da savaş. Aslan ara sıra ortaya çıkardı ve kendimizi savunmaya hazır olmalıydınız. Ama önemli olan aslanın sonunda ortadan kaybolmasıydı. Yoğun stres kısa sürer ve uzun bir toparlanma süreci gerektirirdi. Araştırmacılar bugün stresin geçmişten farkını şöyle özetliyor. İster partnerinizle tartışma, ister patronla zor bir konuşma, ister trafik gürültüsü olsun, vücudunuz hala ardı ardına aslanlarla karşılaşıyormuş gibi tepki veriyor. Güçlü bir sinir sistemi tepkisi var ama iniş yok. Araştırma, artan şehirleşmenin yoğun stresle ilişkisi sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Buna göre bilişsel gerileme, otoimmün hastalıklar, düşen doğurganlık oranları, sanayileşmiş çevrelerde zayıflayan bağışıklık sistemi gibi sorunlar modern yaşamın stres birikimiyle bağlantılı olabilir. Araştırma, doğal ortamlarda bulunmanın fiziksel ve ruhsal sağlığı belirgin biçimde iyileştirdiğini gösteren çalışmalara da vurgu yaptı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Küpe FM reklam.

0: Etti.
1: Bir reklam.
2: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: QPFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: QPFM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aman.
1: Müzikal takınız Kupa FM'de, film arasına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Ben Tuncay Saran, bugün yine harika şarkılarımızı dinlerken bir yandan da sinema dünyasında neler olup bittiğine şöyle bir bakacağız. Vizyonda kayda değer filmler varsa onlara da şöyle bir göz atmış olacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
4: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 9696 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.

0: FM'in hafta sonu kültür sanat programı Film Arası'na devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün özel bir dosyamız var. Bilmiyorum son zamanlarda dikkatinizi çekti mi ama popcore diye bir kavram var sosyal medyada. Son zamanlarda karşımıza sık sık çıkıyor. Gündelik hayatın karmaşası ve belirsizliği içinde küçük nezaket anlarını, dayanışmayı ve saf neşeyi kutlayan bir akım bu. İnsanlara umudun hala var olduğunu hatırlatıyor. Biz de şu soruyu sorduk. Sinema tarihinin en umut aşılayan yani popcore filmleri acaba hangi filmler? Bugün masaya böyle bir dosya koyacağız ve sinema tarihinin en popcore filmlerine şöyle bir göz atacağız birazdan.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Küp FM'de film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün özel bir dosyamız var. Sinema tarihinin en hopcore yani umut aşılayan filmlerine göz atıyoruz. Bunlardan bir tanesi Everything Everywhere All At Once. Michelle Yeoh'un Oscar ödüllü performansı ve absürt evrenler arası yolculuğu aslında çok temel bir mesaj taşıyor. Her şeyin anlamsız göründüğü bir dünyada bile sevgi ve şefkat en güçlü çabadır. Kaotik kurgusunun altında ailenin ve kendini kabul etmenin iyileştirici gücüne dair devasa bir

0: FM Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: stres tetikleyicileri, örneğin bitmeyen e-postalar, trafik ve inşaat gürültüsü, yoğun iş temposu gibi bedenimizi gün boyunca alarm durumunda tutuyor. Bu durum insanlık tarihinin büyük kısmında görülmeyen bir sürekli stres döngüsü yaratıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar durumu şöyle açıklıyor. Atalarımız akurt strese çok iyi adapteydi. Kaç ya da savaş. Aslan ara sıra ortaya çıkardı ve kendimizi savunmaya hazır olmalıydınız. Ama önemli olan aslanın sonunda ortadan kaybolmasıydı. Yoğun stres kısa sürer ve uzun bir toparlanma süreci gerektirirdi. Araştırmacılar bugün stresin geçmişten farkını şöyle özetliyor. İster partnerinizle tartışma, ister patronla zor bir konuşma, ister trafik gürültüsü olsun, vücudunuz hala ardı ardına aslanlarla karşılaşıyormuş gibi tepki veriyor. Güçlü bir sinir sistemi tepkisi var ama iniş yok. Araştırma, artan şehirleşmenin yoğun stresle ilişkisi sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Buna göre bilişsel gerileme, otoimmün hastalıklar, düşen doğurganlık oranları, sanayileşmiş çevrelerde zayıflayan bağışıklık sistemi gibi sorunlar modern yaşamın stres birikimiyle bağlantılı olabilir. Araştırma, doğal ortamlarda bulunmanın fiziksel ve ruhsal sağlığı belirgin biçimde iyileştirdiğini gösteren çalışmalara da vurgu yaptı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

bak. Süper efendisiniz. Sinema severlerin programı Film Arası'na devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün özel bir dosyamız var. Dedik ki bugün sinema tarihinin en umut aşılayan yani popcorn filmlerini şöyle bir sıralayalım istedik. İlk sırada Everything Everywhere All At Once'dan bahsetmiştik. Bir de böyle filmleri sıralayacaksak bence mutlaka bahsetmemiz gereken bir film var. O da The Secret Life of Walter Mitty. Yani Walter Mitty'nin gizli yaşamı. Ben Stiller'ın hem yönetip hem oynadığı film hayaller aleminde yaşayan bir adamın gerçek dünyadaki macerasına odaklanıyor. Monotonluktan sıyrılıp anı yaşamaya dair cesaret verici bir hikaye bu. İzledikten sonra çantanızı toplayıp

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 5

Küpe FM'de film arasına devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün özel bir konumuz var. Bugün sinema tarihinin en umut aşılayan filmleri listesine şöyle bir göz atıyoruz. Sinema Paradiso o filmlerden bir tanesi. İzlemediyseniz mutlaka izleyiniz efendim. 1988 yılı yapımı bir İtalyan klasiği. Sinemanın sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda birleştirici bir güç olduğunu hatırlatıyor Cennet Sineması. Küçük bir kasabadaki sinema salonunun etrafında şekillenen dostluk, aşk ve büyüme hikayesi nostaljik olduğu kadar da umut dolu.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Kulübü FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

Gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

FM'desiniz. Film arasına devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu güzel hafta sonunda. Bugünkü programımızda özel bir sinema listesine, özel bir seçkiye göz atalım dedik. Sinema tarihinin en umut aşılayan, en sevgi dolu, yani en popcorn filmlerine şöyle bir göz atalım dedik. Sıradaki filmimiz Wall-E. 2008 yılı yapımı çok meşhur bir animasyon filmi Wall-E, biliyorsunuz. Çoğunuz izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. İzlemediyseniz de mutlaka şöyle bir bakın derim. Terk edilmiş bir dünyada tek başına çöp toplayan küçük bir robotun aşkı ve umudu yeniden keşfetmesi ve keşfettirmesi. Pixar'ın bu şaheseri en karanlık gelecek senaryolarında bile sevginin ve merakın dünyayı değiştirebileceğini kanıtlıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'de ben Tuncay Senan sizlere sinema ve diziler dünyası ile ilgili heyecan verici haberler aktardım arkadaşlar. En çok izlenen filmlere ve bu büyülü dünyada yaşanan son gelişmelere şöyle bir bakış atmış olduk. Yeni bir film arasında tekrar görüşelim. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

11 Temmuz 2026 Cumartesi günündeyiz. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleyim. Hepiniz hoş geldiniz. Harika bir cumartesi günündeyiz. Sıcaklıkların oldukça yükseldiği bu güzel Temmuz yaz gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Bengü ve Ümit Sayın radyonuzda şimdi Ya Sen Gidip De. Hoş geldiniz.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Müzik dünyasının genç yıldızları bu güzel yaz gününe damga vurmaya devam ediyor. Onlardan biri de Zeki Arkun olacak şimdi. Simge Sağ'ını da yanına aldı bu düette. Yeni biri bizlerle.

0: FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. İnsan bedeni yoğun, şehir yaşamına uygun değil. Modern yaşamda giderek artan kronik

0: Bu durum insanlık tarihinin büyük kısmında görülmeyen bir sürekli stres döngüsü yaratıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar durumu şöyle açıklıyor. Atalarımız akurt strese çok iyi adapteydi. Kaç ya da savaş. Aslan ara sıra ortaya çıkardı ve kendimizi savunmaya hazır olmalıydınız. Ama önemli olan aslanın sonunda ortadan kaybolmasıydı. Yoğun stres kısa sürer ve uzun bir toparlanma süreci gerektirirdi. Araştırmacılar bugün stresin geçmişten farkını şöyle özetliyor. İster partnerinizle tartışma, ister patronla zor bir konuşma, ister trafik gürültüsü olsun, vücudunuz hala ardı ardına aslanlarla karşılaşıyormuş gibi tepki veriyor. Güçlü bir sinir sistemi tepkisi var ama iniş yok. Araştırma, artan şehirleşmenin yoğun stresle ilişkisi sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Buna göre bilişsel gerileme, otoimmün hastalıklar, düşen doğurganlık oranları, sanayileşmiş çevrelerde zayıflayan bağışıklık sistemi gibi sorunlar modern yaşamın stres birikimiyle bağlantılı olabilir. Araştırma, doğal ortamlarda bulunmanın fiziksel ve ruhsal sağlığı belirgin biçimde iyileştirdiğini gösteren çalışmalara da vurgu yaptı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

Bu sıcak yaz gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Müzik dünyasının sevilen yıldızlarından Derya Uluğ burada olacak şimdi, Şımarık adını verdiği şarkısıyla. Keyfini çıkarın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: 282 685 42 67 Küpe FM reklam.
1: Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşkları dolu dizgin devam eden Mert Demir, gözlerden uzak bir ilişki tercih etmeyi istediklerini belirtiyor. Ortak bir karar almışlar Serenay Sarıkaya ile birlikte. Biterse Hatıran şarkısıyla şimdi Küpe FM'de. Keyifli dakikalar.

Blok 3'lü artık noktalayalım sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali, sizlerleydim 11 Temmuz 2026 Cumartesi gününde. Tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın. Kulağınız küpe efendi olsun. Harika bir yaz günü, harika bir tatil geçiriyorsunuzdur umarım. Bu arada çalışanları da unutmuyoruz. Hafta sonu mesaisinde olanlara da keyifli dakikalar diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Efendim herkese merhaba. Hafta sonunda yine Küpe FM'de her zaman olduğu gibi sizlerleyim ve tabii ki en iyilere eşlik etmek üzere hazırım ve onlardan ilkiyle başlıyoruz. İnşallah güzel bir hafta sonu olur diyorum. İyi bir tatil olur hafta sonu tatil yapacak olanlar için ve işte ilk şarkı.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal, Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Sırada Edis var, yalancı şahidimle. Edis bugün hayalini gerçekleştiriyor. Çocukken severmiş Ricky Martin'i. Onun konserinden etkilenmiş, sanatçı olmaya karar vermiş. Ve bugün Ricky Martin'den önce sahneye çıkacak. Kariyerinin en anlamlı anlarından birini yaşayacakmış. Ne güzel, ne mutlu Edis'e. Herkes inşallah böyle hayallerini gerçekleştirme şansı bulur diyorum. Ve tabii ki devam ediyoruz.

0: FM Reklam.
1: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Siliri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Siliri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Tarkan'la kuzu kuzuyla devam edeceğiz şimdi. Tarkan İbiza'da. İbiza'dan fotoğraflar paylaştı geçen gün. Saçlarını da kestirmiş. Gerçekten çok güzel olmuş bence. Çok yakışmış Tarkan'a. Güzel bir tatil yapıyor anladığım kadarıyla. Denizden, kendinden, oradan buradan fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Aman Tarkan paylaşsın da nereden paylaşırsa paylaşsın diyoruz. Ben de tabii ki heyecanla kendisini takip etmeye devam ediyorum. Çok tatlı çünkü paylaşımları. Sosyal medyayı da bence gayet güzel ve yerinde kullanıyor. Ve işte Tarkan kuzu kuzu.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Mebrure ile devam edelim diyelimle. Efendim bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. www.kupefm.com.tr bizleri internetten tek bir tıkla dinleyebileceğiniz o güzel adresimiz. Ve tabii ki bunun sonrasında da Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Bizlerden, radyonuzdan, gündemden, her şeyden haberdar olabilirsiniz. Instagram'da takip listenize bizi eklerseniz ve işte Mebrure.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. İnsan bedeni yoğun şehir yaşamına uygun değil. Modern yaşamda giderek artan kronik stres düzeyi, insan biyolojisiyle içinde yaşadığımız doğadan kopuk şehirler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir araştırmaya göre insan bedeni yoğun kent yaşamına değil, doğal alanlara uyum sağlamak üzere evrimleşti. İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, insan biyolojisinin teknolojik ve çevresel değişimlerinin hızına yetişemediğini gösterdi. Araştırmacılara göre modern yaşamın sürekli tekrar eden stres tetikleyicileri, örneğin bitmeyen e-postalar, trafik ve inşaat gürültüsü, yoğun iş temposu gibi bedenimizi gün boyunca alarm durumunda tutuyor. Bu durum insanlık tarihinin büyük kısmında görülmeyen bir sürekli stres döngüsü yaratıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar durumu şöyle açıklıyor. Atalarımız akut strese çok iyi adapteydi. Kaç ya da savaş. Aslan ara sıra ortaya çıkardı ve kendimizi savunmaya hazır olmalıydınız. Ama önemli olan aslanın

0: gerileme, otoimmün hastalıklar, düşen doğurganlık oranları, sanayileşmiş çevrelerde zayıflayan bağışıklık sistemi gibi sorunlar modern yaşamın stres birikimiyle bağlantılı olabilir. Araştırma, doğal ortamlarda bulunmanın fiziksel ve ruhsal sağlığı belirgin biçimde iyileştirdiğini gösteren çalışmalara da vurgu yaptı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Demet Akalın şimdi Çalkala'yla bizlerle olacak. Yoğun konser temposuyla her daim dikkat çeker bilirsiniz. Fiziksel yorgunluğu nedeniyle yeni sahne tekliflerini bir süreliğine kabul etmeme kararı almış. Mevcut anlaşmalarını sürdüreceğini belirtmiş. Ancak yaşadığı durumu, bu bir şımarıklık değil, gerçekten tükenmişlik seviyesinde yorgunum sözleriyle anlatmış. Sinan Akçıl'a da bir televizyon programı yapıyor biliyorsunuz. Olabilir, çok normal. Çünkü yıllardan beri sürekli çalışan, en çok çalışan isimlerden bir tanesi. Kimsenin de bunu şımarıklık olarak değerlendireceğini düşünmüyorum yani nihayetinde. Belli bir yaşa gelmiş ama gayet de yüksek bir performansla çalışan bir kadın sahnelerde. Ve işte Demet Akalın şimdi Çalkala'yla Küpe FM'de.

Hadise Deli Oğlan'la bizlerle. Vallahi çok seviyorum ben bu şarkıyı. Eskilere ama yakın zaman eskilere götürüyor tabii. Eskiler derken 80'ler 90'lar falan değil. Hadise o kadar eski değil zaten. Paris'te defiledeydi geçen gün Hadise. Jennifer Lopez'le ön sırada izliyor defileyi. Fakat çektikleri videoda Hadise gözükmüyor. Jennifer Lopez'in yanındaki kişi, sol tarafındaki ve sağ tarafındaki kişi gözüküyor. Hadise'nin kafasının bir kısmı gözüküyor. Sığmamış o kadrajı. Okla bakın Hadise burada diye göstermişler. Sonra başka bir açıdan Jennifer Lopez'le sohbet ederken anları vardı. Çok tatlı gözüküyorlardı. Ve Hadise'nin de saçlar koyu tabii bu arada. Ben alışamadım. Sarışını Hadise'yi arıyorum orada. Neyse gayet güzel gözüküyorlardı yani. Ne mutlu onlara diyor. Hadise'yle devam ediyoruz.

0: Alfa FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki model Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

İçiyorum ederimize diyecek İkilem ve Tuğba Yurt. Seviyorum gerçekten bu şarkıyı. Seve seve dinliyorum onları. Bu arada 9 Temmuz'un 6 Ağustos tarihleri arasında Venüs Başak Burcu'ndaymış. Kırmızı bayrakları pembe gözlüklerle görmezden gelmiyoruz diyorlar. Yani astrologlar diyor. Sevgi kafa karışıklığı değil, huzur hissettirir. Ya nettir ya bizim nedir ya da değildir diyorlar. Öyle bir laf var ya. Ya nettir ya değildir diye. Ondan bahsetmişler. Bir de biliyorsunuz Merkür falan bir yine geri vites zamanlarındaymış bu ara. Eskiler dönebilirmiş. O yüzden yani kendinize dikkat edin. Ben onu diyeyim size. Ne olur ne olmaz. Evet efendim. Şimdi söz tabii ki müzikte.

Güliz Ayra ile bahsetmem lazımla devam edeceğiz. Göreme'de düzenlenen 2. Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali gün boyu sürmüş geçtiğimiz günlerde. Güliz Ayra da konseriyle gerçekten güzel zamanlar yaşatmış gelenlere. Festival alanını dolduran yüzlerce kişi müzik dolu gecede unutulmaz anlar yaşadı diyorlar. Seviyoruz Güliz Ayra'yı. Onun en sevdiğim şarkısıyla Bahsetmem Lazım'la devam ediyoruz.

Yeniden başla diyecek şimdi Levent Yüksel. Çok severim bu şarkıyı. Levent Yüksel'i de çok severim. Valla eski dönemlerin bence en güzel, en unutulmaz şarkılarından bir tanesiydi. Levent Yüksel de dönemine damga vuran isimlerden bir tanesi şüphesiz. Yeniden başla dinleteceğim size Levent Yüksel'den. Ve aklıma Satranç kitabında Stephen Zweig'ın bir sözü geldi. Kitabın galiba sonundaydı. Geçen bir yerde de paylaşmışlardı. Çok severim kitaplarını. Bütün kitaplarını okudum. Tam pes etmek üzere olduğum bir gecede kafamın içinde verdiğim savaşı zor da olsa kazandım diyor. O gecenin sabahına ben çıktım ama içimdeki kimseyi sağ bırakmadım diyor Stephen Zweig. Evet, bazen bazı savaşları kendi içimizde verip kendimiz sağ çıktıysak eğer ertesi gün yeniden başlayabilir. Çünkü her gün yeniden başlıyor hayat. Ve işte Levent Yüksel.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Küpe FM reklam.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ben size yarın haftanın son gününde yine burada sizlerleyim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Sana kıyamam.
1: Küpe FM reklam.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. İnsan bedeni yoğun, şehir yaşamına uygun değil. Modern yaşamda giderek artan kronik stres düzeyi, insan biyolojisiyle içinde yaşadığımız doğadan kopuk şehirler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir araştırmaya göre insan bedeni, yoğun kent yaşamına değil, doğal alanlara uyum sağlamak üzere evrimleşti. İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, insan biyolojisinin teknolojik ve çevresel değişimlerinin hızına yetişemediğini gösterdi. Araştırmacılara göre modern yaşamın sürekli tekrar eden stres tetikleyicileri, örneğin bitmeyen e-postalar, trafik ve inşaat gürültüsü, yoğun iş temposu gibi bedenimizi gün boyunca alarm durumunda tutuyor. Bu durum insanlık tarihinin büyük kısmında görülmeyen bir sürekli stres döngüsü yaratıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar durumu şöyle açıklıyor. Atalarımız akurt strese çok iyi adapteydi, kaç ya da savaş. Aslan ara sıra ortaya çıkardı ve kendimizi savunmaya hazır olmalıydınız. Ama önemli olan aslanın sonunda ortadan kaybolmasıydı. Yoğun stres kısa sürer ve uzun bir toparlanma süreci gerektirirdi. Araştırmacılar bugün stresin geçmişten farkını şöyle özetliyor. İster partnerinizle tartışma, ister patronla zor bir konuşma, ister trafik gürültüsü olsun, vücudunuz hala ardı ardına aslanlarla karşılaşıyormuş gibi tepki veriyor. Güçlü bir sinir sistemi tepkisi var ama iniş yok. Araştırma, artan şehirleşmenin yoğun stresle ilişkisi sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Buna göre bilişsel gerileme, otoimmün hastalıklar, düşen doğurganlık oranları, sanayileşmiş çevrelerde zayıflayan bağışıklık sistemi gibi sorunlar modern yaşamın stres birikimiyle bağlantılı olabilir. Araştırma, doğal ortamlarda bulunmanın fiziksel ve ruhsal sağlığı belirgin biçimde iyileştirdiğini gösteren çalışmalara da vurgu yaptı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex Exos

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. silivrisürücükursu.com.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Beni kırmaya, canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
3: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blokta. 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. İnsan bedeni yoğun, şehir yaşamına uygun değil. Modern yaşamda giderek artan kronik stres düzeyi, insan biyolojisiyle içinde yaşadığımız doğadan kopuk şehirler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir araştırmaya göre insan bedeni, yoğun kent yaşamına değil, doğal alanlara uyum sağlamak üzere evrimleşti. İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, insan biyolojisinin teknolojik ve çevresel değişimlerinin hızına yetişemediğini gösterdi. Araştırmacılara göre modern yaşamın sürekli tekrar eden stres tetikleyicileri, örneğin bitmeyen e-postalar, trafik ve inşaat gürültüsü, yoğun iş temposu gibi bedenimizi gün boyunca alarm durumunda tutuyor. Bu durum insanlık tarihinin büyük kısmında görülmeyen bir sürekli stres döngüsü yaratıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar durumu şöyle açıklıyor. Atalarımız akurt strese çok iyi adapteydi, kaç ya da savaş. Aslan ara sıra ortaya çıkardı ve kendimizi savunmaya hazır olmalıydınız. Ama önemli olan aslanın sonunda ortadan kaybolmasıydı. Yoğun stres kısa sürer ve uzun bir toparlanma süreci gerektirirdi. Araştırmacılar bugün stresin geçmişten farkını şöyle özetliyor. İster partnerinizle tartışma, ister patronla zor bir konuşma, ister trafik gürültüsü olsun, vücudunuz hala ardı ardına aslanlarla karşılaşıyormuş gibi tepki veriyor. Güçlü bir sinir sistemi tepkisi var ama iniş yok. Araştırma, artan şehirleşmenin yoğun stresle ilişkisi sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Buna göre bilişsel gerileme, otoimmün hastalıklar, düşen doğurganlık oranları, sanayileşmiş çevrelerde zayıflayan bağışıklık sistemi gibi sorunlar modern yaşamın stres birikimiyle bağlantılı olabilir. Araştırma, doğal ortamlarda bulunmanın fiziksel ve ruhsal sağlığı belirgin biçimde iyileştirdiğini gösteren çalışmalara da vurgu yaptı.

0: Zirvedekiler başlıyor.
1: Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları. Müzik dünyasının en prestijli, en çok merak edilen ve tamamen sizin oylarınızla şekillenen listesi Zirvedekiler için mikrofon başındayız. Günlerdir beklediğiniz o büyük sorunun cevabı önümüzdeki saatlerde netleşiyor. Bu haftanın en büyük kim? Zirvenin sahibi değişti mi yoksa tahtın sahibi yerini korumayı başardı mı? Büyük sürprizler, dev düşüşler ve listeyi sallayan yeni girişlerle dolu muhteşem bir geri sayım sizi bekliyor. Kulaklarınızı radyolarınızdan gözlerinizi hedeften ayırmayın. Küpe FM'de geri sayım saatine başlıyoruz. Arkaya yaslanın ve müzik dünyasının en ileriyle baş başa kalın.
2: 20 numara.
1: Özel bir dizi için yaptığı ve büyük ses getiren Sana Rağmen şarkısını kızı Anka için yazdığını ilk kez itiraf eden rap star APO, Yeraltı isimli parçayla 20 numarada bizleri karşılıyor.

0: Ya da yeraltı
1: 19 numara. Restoranda karşılaştığı bir çiftin ricası üzerine cinsiyet partisinde bebeklerinin cinsiyetini açıklayan ve çiftle birlikte şarkı söyleyen Simge kalpsiz bir serseri diyecek 19 numaradan.

0: 8 numara.
1: Geleneksel ezgileri modern hip hop ve arabesk altyapılarla harmanlayan özgün tarzını başarıyla yansıttığını belirttiği albümüne adını veren Rüya Gibiydin isimli parçayla Ahiyan bu hafta 18 numarada.

0: Küpe FM reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM
8: 17 numara.
9: Modern zamanların romantik ve kentli ilişkilerini konu alan Pardon Mutluluklar isimli 6 şarkılık yeni EP çalışmasının çıkış parçası olan Uyuyamadın Dimi ile Poezi'yi bu hafta 17 numarada görüyoruz.

müzisyen sevgilisi Sarkan Balkan'la olan 19 yıllık inişli çıkışlı ve magazin dünyasında nadir rastlanan uzun soluklu ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunan, arkadaşlarının kendisiyle hayatını bir adama adadın diye şakalaştığını belirten Hande Ünsal'ın Gel isimli parçası bu hafta 16 numarada.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: FM 15 numara.
3: Yaz sezonuna hızlı ve enerjik bir giriş yaparak Umrum Dışı isimli parçayı da tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Mabel Matiz, dağılıyorum olaysız diyecek 15 numaradan.

Murat Dağkılıç'ın Hay isimli yeni şarkısına vokal desteği veren ve nakarat performansıyla da düet kimliği kazandıran Derya Ulu, Hani isimli parçayla bu hafta 14 numarada.

13 numara. Spotify etkinliğine katılan hayranların yoğun ilgisiyle karşılaşan Semih Cenk'le adım adım yükselmeye devam ediyoruz. Çıkmaz bir sokakta ile bu hafta 13 numarada.

0: FM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM
10: 12 numara.
11: Şarkılarında ayrılık ve özlem gibi ağır temaları modern, ritmik ve akıcı bir müzikal yapıyla ele alan Emre Fel'in Bir Güldün isimli parçasını bu hafta 12 numarada görüyoruz.

0: 11 numara.
1: Dijital platformlarda aynı anda 11 şarkıyla top 50 listelerinde yer alan Hileli, Snap, Yaşanacaksa, Zamansızlık, Manifest, Amatör, Başrol Sensin gibi parçalarla yükselişini sürdürmeye devam eden Manifest kızları Daha iyi ile bu hafta 11 numarada.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Küp FM
3: 10 numara.
4: 2026 yılı içerisinde Serseri, Geceleri Yak ve Mustafa Sandal'a Saygı albümü kapsamında Tek Geçerim Bu Kız Beni Görmeli teklerini peş peşe müzikseverlerin beğenisine sunan APO'yu Ömrümle dinliyoruz 10 numaradan.

9 numara. Aşkın, kaybın ve her şeye rağmen yeniden ayağa kalkmanın hikayesini melankolik ve güçlü bir dille işlediği yepyeni albümüyle de bugünlerde gündemde olan Serkan Nişancı'yı Eller Üzer isimli parçayla bu hafta 9 numarada dinliyoruz.

FM 8 numara. Yapay zeka destekli arabesk pop projesi ihtiyacım var şarkısının yakaladığı devasa başarı ve peş peşe çıkardığı yeni tekleriyle Türkiye'deki yeni nesil dijital müziğin zirvesinde yer alan dijital dünyada fırtınalar estiren içerik üreticisi ve müzisyen Acıoğlu ihtiyacım var isimli söz konusu parçasıyla bu hafta 8 numarada.

0: FM reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
2: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 02.

0: sitesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota. Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankas reset veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.
3: 7 numara.
4: Modern pop üretimin Anadolu ve Balkan ezgilerinden beslenen sıcak bir atmosferle buluşturduğu Gel Dönelim Eve isimli teklisiyle de bugünlerde gündemde olan Mela Bedel iki taslı çorba diyecek 7 numaradan.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.
1: Küp FM
0: 6 numara.
2: Çocukluğundan beri hem yabancı hem de Türkçe rap dinleyerek müziğe ilgisi başlayan, zamanla kendi şarkılarını yazarak seslendiren, yazarlık çalışmalarına küçük yaşta başlayan ve pandemi sürecinde bunları müzikle birleştirme kararı alan Blok 3, Kayıp Kalp isimli parçayla bu hafta 6 numaraya yükseliyor.

Arda. 5 numara. 2026 yılı boyunca durmaksızın ürettiği şarkılarına Temmuz ayında da yenilerini eklemeye devam eden, en taze çalışması olan Tarifi Yok'la da bugünlerde adından bahsettiren Mebrure Dilim Diyecek 5 numaradan.

0: 4 numara.
1: Yayınladığı fantezi pop arabesk esintili yeni teklisi Yangın Yeri'yle devasa bir başarı yakalayan, sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan parçasıyla adından bahsettiren Elif Buse Doğan, 4 numaradan bizlere sesleniyor.

0: FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
8: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Zogoturizm.com.tr
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Küpe FM
3: 3 numara.
4: Dijitalde kırdıkları dinlenme rekorları ve hiyerarşisiz üretim modelleriyle müzik gündeminin en çok konuşulan projeleri arasında yer alan Benal isimli şarkıyla alternatif rock ve modern folk tınılarını harmanlayan ve kendilerini grup yerine bir müzik kolektifi olarak tanımlayan Ankara Echoes bu hafta 3 numarada.

2 numara. Bugünlerde Toz Pembe isimli güçlü prodüksiyonu ve müzik videosuyla gündemde olan ve bu yılki üretim temposunu sürdürmeye devam eden Manifest kızlarının Ajda Pekkan'la düet yaptıkları Hileli isimli parçalarını bu hafta 2 numarada görüyoruz.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Bir numara.
3: Ve işte o büyük an geldi. Saatlerdir ilmek ilmek işlediğimiz, basamak basamak tırmandığımız heyecan fırtınasının tam merkezindeyiz. Hiç eskimeden, enerjisini hiç kaybetmeden bu haftanın en büyük olduğunu kanıtlayan ve zirvedekiler listemizin bir numaralı koltuğuna kurulan şarkı geliyor. Arka arkaya çıkardığı iç şarkılarla müzik dünyasını adını altın harflerle yazdıran, geleneksel rap kalıplarını yıkan dinleyicisiyle kurduğu samimi bağ ve kendine has melodik tarzıyla milyonların sevgisini kazanan Blok 3'ün Poezi işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta zirvedekilerin yepyeni bir numarası oluyor.

ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu son kez.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Evet, bu haftanın zirvesini sahibine teslim ettik ama yarış burada bitmiyor, aksine yeni başlıyor. Şimdi gözümüzü önümüzdeki haftaya dikme zamanı, listeyi alt üst etmeye kararlı. Müzik dünyasına bomba gibi düşen yepyeni adaylarımız var. İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği La Catedral konseriyle adeta tarih yazan, günler öncesinden tüm biletleri tükenen dev organizasyonda tam 42 bin müziksevere unutulmaz bir gece yaşatan Blok 3, Sebebi Var isimli yepyeni single çalışmasıyla bu haftanın ilk aday ismi oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Zirvedekilerde heyecan vites büyütüyor. Şimdi sırada önümüzdeki hafta bu zorlu listede boy göstermek için gün sayan, müzik listelerini kasıp kavurmaya aday o yepyeni şarkı var. Özlenen dinamik dans ritimlerini, yüksek pozitif enerji ve çağdaş pop sound'unu harmanladı. Arkasında uluslararası bir ekip çalışmasının yer aldığı ve Murat Güner'le ortak imzası taşıyan Umrum Dışı isimli parçayla Mabel Matiz bu haftanın bir diğer aday ismi oluyor.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam. Zirvedekiler yeni aday.
2: Geleceğin şampiyonlarını seçiyoruz. Önümüzdeki hafta ben de zirvedekiler listesinde olmalıyım diyen taptaze aday şarkılarımızdan biri sırada. Yayınlanmasının üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden YouTube'da 200 bin izlenmeyi aşan ve dinleyicilerden büyük ilgi gören Latin esintileri taşıyan enerjik yapısı, dikkat çeken koreografileri ve renkli müzik videosuyla öne çıkan Şımarık isimli parçayla Derya Uluğ bu haftanın bir başka adayı.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Zirvedekiler yeni aday.
1: Yayımladığı 14 şarkılı K albümünün lokomotif parçalarından biri olan ve kısa sürede dinleyicilerin favorisi haline gelen parçanın sözlerini Şehri'nin yazdığı, bestesi ve düzenlemesi ise başarılı prodüktör Esat Fidan tarafından yapılan Ara Beni isimli parçayla popstar Hadise bu haftanın son aday ismi oluyor.

0: Muhteşem bir geri sayımın daha sonuna geldik. En aşağıdan başladık, adım adım yükseldik ve müzik dünyasının en iyilerini seçtik. Mikrofonu şimdilik kapatıyoruz ama en hit şarkılar ve en taze yayınlar gün boyunca bu frekansta sizi bekliyor olacak. Önümüzdeki hafta aynı saatte yepyeni bir listede sürpriz düşüşler ve top taze yükselişlerle yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın, müzikle kalın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
2: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. İnsan bedeni yoğun şehir yaşamına uygun değil. Modern yaşamda giderek artan kronik stres düzeyi, insan biyolojisiyle içinde yaşadığımız doğadan kopuk şehirler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir araştırmaya göre insan bedeni yoğun kent yaşamına değil, doğal alanlara uyum sağlamak üzere evrimleşti. İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, insan biyolojisinin teknolojik ve çevresel değişimlerinin hızına yetişemediğini gösterdi. Araştırmacılara göre modern yaşamın sürekli tekrar eden stres tetikleyicileri, örneğin bitmeyen e-postalar, trafik ve inşaat gürültüsü, yoğun iş temposu gibi bedenimizi gün boyunca alarm durumunda tutuyor. Bu durum insanlık tarihinin büyük kısmında görülmeyen bir sürekli stres döngüsü yaratıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar durumu şöyle açıklıyor. Atalarımız akurt strese çok iyi adapteydi. Kaç ya da savaş. Aslan ara sıra ortaya çıkardı ve kendimizi savunmaya hazır olmalıydınız. Ama önemli olan aslanın sonunda ortadan kaybolmasıydı. Yoğun stres kısa sürer ve uzun bir toparlanma süreci gerektirirdi. Araştırmacılar bugün stresin geçmişten farkını şöyle özetliyor. İster partnerinizle tartışma, ister patronla zor bir konuşma, ister trafik gürültüsü olsun, vücudunuz hala ardı ardına aslanlarla karşılaşıyormuş gibi tepki veriyor. Güçlü bir sinir sistemi tepkisi var ama iniş yok. Araştırma, artan şehirleşmenin yoğun stresle ilişkisi sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Buna göre bilişsel gerileme, otoimmün hastalıklar, düşen doğurganlık oranları, sanayileşmiş çevrelerde zayıflayan bağışıklık sistemi gibi sorunlar modern yaşamın stres birikimiyle bağlantılı olabilir. Araştırma, doğal ortamlarda bulunmanın fiziksel ve ruhsal sağlığı belirgin biçimde iyileştirdiğini gösteren çalışmalara da vurgu yaptı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Küp FM. New Era Adventure.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

de onlardan birisin.

0: PFM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. İnsan bedeni yoğun, şehir yaşamına uygun değil. Modern yaşamda giderek artan kronik stres düzeyi, insan biyolojisiyle içinde yaşadığımız doğadan kopuk şehirler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir araştırmaya göre insan bedeni, yoğun kent yaşamına değil, doğal alanlara uyum sağlamak üzere evrimleşti. İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, insan biyolojisinin teknolojik ve çevresel değişimlerinin hızına yetişemediğini gösterdi. Araştırmacılara göre modern yaşamın sürekli tekrar eden stres tetikleyicileri, örneğin bitmeyen e-postalar, trafik ve inşaat gürültüsü, yoğun iş temposu gibi bedenimizi gün boyunca alarm durumunda tutuyor. Bu durum insanlık tarihinin büyük kısmında görülmeyen bir sürekli stres döngüsü yaratıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar durumu şöyle açıklıyor. Atalarımız akurt strese çok iyi adapteydi. Kaç ya da savaş. Aslan ara sıra ortaya çıkardı ve kendimizi savunmaya hazır olmalıydınız. Ama önemli olan aslanın sonunda ortadan kaybolmasıydı. Yoğun stres kısa sürer ve uzun bir toparlanma süreci gerektirirdi. Araştırmacılar bugün stresin geçmişten farkını şöyle özetliyor. İster partnerinizle tartışma, ister patronla zor bir konuşma, ister trafik gürültüsü olsun, vücudunuz hala ardı ardına aslanlarla karşılaşıyormuş gibi tepki veriyor. Güçlü bir sinir sistemi tepkisi var ama iniş yok. Araştırma, artan şehirleşmenin yoğun stresle ilişkisi sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Buna göre bilişsel gerileme, otoimmün hastalıklar, düşen doğurganlık oranları, sanayi

0: yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. İnsan bedeni yoğun, şehir yaşamına uygun değil. Modern yaşamda giderek artan kronik stres düzeyi, insan biyolojisiyle içinde yaşadığımız doğadan kopuk şehirler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir araştırmaya göre insan bedeni, yoğun kent yaşamına değil, doğal alanlara uyum sağlamak üzere evrimleşti. İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, insan biyolojisinin teknolojik ve çevresel değişimlerinin hızına yetişemediğini gösterdi. Araştırmacılara göre modern yaşamın sürekli tekrar eden stres tetikleyicileri, örneğin bitmeyen e-postalar, trafik ve inşaat gürültüsü, yoğun iş temposu gibi bedenimizi gün boyunca alarm durumunda tutuyor. Bu durum insanlık tarihinin büyük kısmında görülmeyen bir sürekli stres döngüsü yaratıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar durumu şöyle açıklıyor. Atalarımız akurt strese çok iyi adapteydi. Kaç ya da savaş. Aslan ara sıra ortaya çıkardı ve kendimizi savunmaya hazır olmalıydınız. Ama önemli olan aslanın sonunda ortadan kaybolmasıydı. Yoğun stres kısa sürer ve uzun bir toparlanma süreci gerektirirdi. Araştırmacılar bugün stresin geçmişten farkını şöyle özetliyor. İster partnerinizle tartışma, ister patronla zor bir konuşma, ister trafik gürültüsü olsun, vücudunuz hala ardı ardına aslanlarla karşılaşıyormuş gibi tepki veriyor. Güçlü bir sinir sistemi tepkisi var ama iniş yok. Araştırma, artan şehirleşmenin yoğun stresle ilişkisi sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Buna göre bilişsel gerileme, otoimmün hastalıklar, düşen doğurganlık oranları, sanayileşmiş çevrelerde zayıflayan bağışıklık sistemi gibi sorunlar modern yaşamın stres birikimiyle bağlantılı olabilir. Araştırma, doğal ortamlarda bulunmanın fiziksel ve ruhsal sağlığı belirgin biçimde iyileştirdiğini gösteren çalışmalara da vurgu yaptı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

İçinde sen de ol, içinde annem. Bu düş çok güzel, belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden, belki hayallerde olmayan sınır ve çizgiden, belki Dostoyevski'den, belki de çok eskiden. Ey, çok güzel, aha bu düş çok güzel. Belki insan için beslediğim fazla duyardan, belki memleketimden, yani çocukluğumdan, belki Dostoyevski'den.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 24. Küp FM.

olamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geride kalmadı.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.